Duysun o vicdansız, duysun, ben gidiyorum. Onun olsun bütün dünya, ben ölüyorum. Mezarıma gelir ağlar, ben biliyorum. Bana gözyaşları değil, bana resimleri.

0: çaladım seller gibi, çok çaladım seller gibi, bazı estim yeller gibi. Şad olup da eller gibi, şad olup da eller gibi, sen beni sev ben de seni. Şad olup da eller gibi, şad olup da eller gibi, sen beni sev ben de seni.
1: Doğu'nun güçlü sesi Erciş Star FM.

Doğu'nun güçlü sesi Erciş Star FM.

Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM. Doğu'nun güçlü sesi Erciş Star FM.

0: Yataş Divan Ev Mobilya Erciş'te. Kaliteyi sizlere çok uygun fiyata sunan Yataş Divan Ev Mobilya'da tüm ürünlerimizde açılışa özel şok indirimlerimiz devam ediyor. Yatak odaları, yemek odaları, oturma grupları, köşe L takımları, genç odası çeşitleri, ev tekstili, yatak, baza, başlık çeşitlerindeki binlerce ürünle hizmetinizdeyiz. Adres Van Yolu Caddesi, Kara Yusuf Bey Bulvarı, Alfemo Mobilya Yanı.
1: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
2: Star FM. Star FM.
3: Merhaba anne. Yine ben geldim. Merak etme. Okuldan çıktım da geldim. Anneler de babalar gibi merak eder mi bilmiyorum ama Ali, okula gitmezsem annem çok kızar, merak eder demişti de onun için söylüyorum. Geçen hafta öğretmen sağ elimde sarımsak, sol elimde soğan dedirte dedirte öğretti sağımı solumu. Ben biliyorum artık anne, sağım neresi, solum neresi, ağrıyan yanımın neresi olduğunu şimdi iyi biliyorum anne. Hani geçen geldiğimde şuram acıyor, şuram işte demiştim de bir türlü söyleyememiştim ya acıyan yanımı anne. Bak şimdi söylüyorum. Şuram işte. Sol yanım çok acıyor anne. Hem de her gün acıyor anne. Her gün. Dün sabah annesi Ayşe'nin saçlarını örmüştü. Elinden tutup okula getirdi. Yakası da danteldi. Zil çalınca öptü. Hadi yavrum sınıfa dedi. Ben de ağladım. Ağladım işte, utanmadım. Öğretmen ne oldu dedi. Düştüm. Dizim çok acıyor dedim. Yalan söyledim anne. Dizim acımıyordu ama. Sol yanım çok acıyordu anne. Bugün ben de saçım örülsün istedim. Babam ördü ama onunki gibi olmadı. Dantel yaka istedim. Babam ben bilmem ki kızım dedi. E bari okula sen götür dedim. E kızım iş dedi. Ben de bana ne dedim, ağladı. Kızım ekmek dedi babam. Sustum ama okula giderken yine ağladım anne. Ha bir de sol yanım yine çok acıdı anne. Herkesin çorapları bembeyaz. Benimkiler gri gibi. Zeynep, annem beyazlara renkli çamaşır katmadan yıkıyormuş dedi. Babam hepsini birlikte yıkıyor. Babam çamaşır yıkamasını bilmiyor mu anne? Uf babam. Her gün domates, peynir koyuyor beslenmeme. Üzülmesin diye söylemiyorum ama arkadaşlarım her gün kurabiye, börek, pasta getiriyor. E biliyorum babam pasta yapmasını bilmez anne. Hava kararıyor. Ben gideyim anne. Babam bilmiyor kaçıp kaçıp sana geldiğimi. Duyarsa kızmaz ama çok üzülür biliyorum. Kim bozuyor toprağını, çiçeklerini kim koparıyor? İzin verme anne. Ne olur toprağına el sürdürme. Eve gidince aklıma geliyor. Bir de bunun için ağlıyorum anne. Bak kavanoz yanımda. Toprağından bir avuç daha alayım. Biliyor musun anne? Her gelişimde aldığım topraklarını şu kavanozda biriktirdim. Üzerine de resmini yapıştırıp başucuma koydum. Her sabah onu öpüyor, kokluyorum. Kimseye söylemem anne. Bazen de konuşuyorum onunla. Ne yapayım? Seni çok özlüyorum anne. Aa, unutmadan. Öğretmen yarın anneyi anlatan bir yazı yazacaksınız dedi. Ben babama yazdıracağım. Öğretmen anlarsa çok kızar ama bana ne? Kızarsa kız. Ben seni hiç görmedim ki. Neyi? Nasıl anlatacağım anne? Senin adın geçince sol yanım acıyor anne. Hiçbir şey yutamıyorum. Bazen de dayanamayıp ağlıyorum. Kağıda da böyle yazamam ya anne. Ben gidiyorum anne. Toprağını öpeyim. Sen de rüyama gel, beni öp. Mutlaka gel anne. Sen rüyama gelmeyince sol yanımın acısıyla uyarıyorum anne. Sol yanım acıyor anne. İşte tam şurası. Sol yanım. Çok acıyor anne. Seni çok özledim. Çok anne.

Avrupa'dan mağlubi kola takdim ediyoruz. Kahire'den bu sabah gelecek kervan Mısır çöllerine yemin liman. Uzun havaya kemanaya yol gösteren Mustafa Sayın Efendi.

Neydi seni benden alıp götüren? Neyin uğruna tükettin o güzel günlerimizi? Bu kadar ucuz muydu sevdanın fiyatı? Kaç kuruşa sattın sevdamızı?

Hangi kollarda yitirdin saf sevgimi? Kimlere alay konusu ettin aptal yüreğimi? Bir yalan uğruna mı harcadın gençliğimin en güzel günlerini? Yazık bana ki, yazık bana ki yar sanmışım senin gibi şerefsizi.

0: Erciş'te düğün paketi devrimi. Erciş duysun, bu fırsat kaçmaz. Yeni evlenecek çiftlerimize La Perla Gelinlik'ten dev destek. Hayalinizdeki düğün hazırlıklarını bütçenizi yormadan tamamlamanız için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir pakette topladık. Tam set düğün paketi. En yeni 2026 model tasarımlarımızla şıklığı yakalayın. İşte tek fiyata kiralayabileceğiniz o muhteşem liste. Gelinlik, son moda modeller, kınalık, damatlık, gelinlik tacı, duvak, çiçek, hepsi sadece 29.500 lira. Neden La Perla? Kaliteyi, zarafeti ve uygun fiyatı bir araya getiriyoruz. Düğün masraflarınızın içinde kaybolmayın, şıklığınızı bize emanet edin. Hemen mağazamıza gelin, en yeni modelleri ilk siz deneyin. La Perla Gelinlik, Erciş'in zarafet durağı. Tam set düğün paketi adres, Özdemirhanoğlu Caddesi PTT arkası, Mutlu Yaşam Apartmanı A blok, numara 15F, telefon 0532 519 9298, Erciş.
1: Damak tadını sevenlere müjde. Etsa Lokanta Erciş'te hizmetinize açıldı. 700 metrekare üzerine kurulu alanımızla nezih, ferah, hijyenik bir ortamda çocuk oyun parkı. Özel gün ve toplantılarınız için toplu yemek siparişlerinizi özenle hazırlıyoruz. Sabah 7'den akşam 22'ye kadar tüm lahmacun çeşitlerimiz, kebap, pirzola, saç tava, döner, tüm kırmızı et ızgara çeşitlerimiz, tüm tavuk ızgara çeşitleri, kendi yapımımız özel Osmanlı sucuğumuz, antrikot, kuşbaşı ve çorba çeşitlerimizle deneyimli ustalarımızın hünerli elleriyle hazırlanan yemek çeşitlerimize doyamayacaksınız. Ayrıca kilo işi ızgara çeşitlerimizden kebap, kanat, kuşbaşı ve diğer ızgara çeşitlerini salata ve meze çeşitleriyle birlikte özenle hazırlayıp adresinize teslim ediyoruz. Yemek sonrası tatlı çeşitlerimiz. Yine lahmacun içini sizlere özel özenle hazırlıyoruz. Etsa Lokanta. Adres Van Yolu Caddesi Etsa AVM Üstü. Sipariş numaramız 0542 136 60 93 Erciş.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Yolcu taşımacılığı sektöründe profesyonel ekibi ve hizmet kalitesiyle uluslararası norm ve standartlara uygun yolcusu ve çalışanlarına mal olmuş, yenilikçi ve temel değerlere saygılı bir anlayışla hizmet veren Öz Erciş Seyahat Otobüs İşletmesi her gün saat 10.30'da Bitlis, Diyarbakır, Urfa, Antep, Adana, Mersin, Anamur, Manavgat, Antalya, saat 10.30'da Muş, Bingöl, Elazığ, Malatya, Kayseri, Ankara, Bolu, İzmit, Adapazarı, İstanbul, saat 10.30'da Ağrı, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Konya, Aksaray, Dinar, Denizli, Aydın, Nazilli, Söke, Didim, Bodrum. Saat 11'de Muş, Bingöl, Elazığ, Malatya, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Konya, Akşehir, Afyon, Uşak, Turgutlu, Salihli, İzmir. Saat 11, Erzurum, Erzincan, Sivas, Yozgat, Ankara, Eskişehir, Bursa. Saat 12, Ağrı, Erzurum, Refahiye, Suşehri, Erbaa, Niksar, Amasya, Merzifon, Tosya, Bolu, İzmit, Adapazarı, İstanbul. Saat 13.30'da Tatvan, Muş, Solhan, Bingöl, Elazığ, Malatya, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara. Saat 14.30 Ağrı, Erzurum, Erzincan, Sivas, Yozgat, Ankara. Saat 16 Ağrı, Erzurum, Erzincan, Bolu, İzmit, Sakarya, İstanbul. Saat 17'de Adi Cavaz, Ahlat, Tatvan, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Urfa, Antep, Osmaniye, Adana, Tarsus, Mersin yolunda. Özlemleri sevgiye dönüştüren kuruluş Öz Erciş Seyahat.
4: Merkez irtibat telefonlarımız 0432 351 68 86 351 97 99 0533 204 15 22 Otogar 0432 351 22 65 351 22 65 0533 204 15 25 Otogar şube 0432 351 15 65 354 29 75 354 27 69 Erciş.
5: Kaliteye uygun fiyata siz Erciş halkının hizmetine sunan Yataş Divan Ev Mobilya'da kaçırılmayacak fırsatlar başladı. Depo teşhir indirimlerimiz başlamış olup stokları eritiyoruz. Kampanya süresince dev indirimleri Yataş Divan Ev Mobilya farkıyla siz Erciş halkının hizmetine sunuyoruz. Adres Van Yolu Bulvarı, Kara Yusuf Bey Bulvarı, Alfemo Mobilya yanı Erciş.
6: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM. Doğu'nun güçlü sesi Erciş Star FM.

0: Erciş'te kaliteyi ilke edinip kaliteyi en uygun fiyata siz değerli halkımıza sunan Malof Vişne.
1: Erciş'te açılışının birinci yılında sizlerden duyduğu memnuniyeti gururla taşıyıp ikinci yılımızda sizlere en iyisini sunmak için hizmetlerimize devam ediyoruz.
0: Malof Vişne'de binlerce ürünü Erciş'te hiçbir yerde bulamayacağınız çok fiyatlarla hizmetinize sunuyoruz. Malof Vişne, kalite, uygun fiyat bu adreste.
1: Adres Kışla Caddesi Delibaş Petrol Karşısı.
0: Malof Vişne.
1: Herkes Vişne'de. Sen neredesin?
2: Araz Beton Erciş'te. TSE standartlarındaki laboratuvarlarımızda son sistem cihaz ve aletlerle test edilen beton çeşitlerimizle siz bölge halkımıza hizmet vermekteyiz. 4 çeşit kırma taş agregayla C20 beton sınıfından C50 beton sınıfına kadar santralimizde üretilen kaliteli betonlarımızı son teknoloji pompa ve mikserle inşaatınıza kadar getirip teslim ediyoruz. Ayrıca inşaatınızdan arta kalan betonu geri alarak hesabınızdan düşüyoruz. Adres Erciş Adil Cevaz Yolu 20. kilometre Erciş. Adres 2 Beton Satış Bürosu Kentsel Dönüşüm Yanı Eroğlu Fırını Yanı. İrtibat telefonumuz 0532 605 5265.
3: Alfemo'dan birinci mobilya karnavalı. %30, %40, %50'ye varan indirimlerimizle 24 bin TL'ye varan hediye çeki imkanlarıyla sizlerleyiz. 60 bin TL'ye varan alışverişlerinizde 6 bin TL hediye çeki kazanma şansı Alfemo'da. Alfemo Erciş Bayi hizmetinize açıldı. Yatak odası, oturma grupları, yemek odaları, genç odaları çeşitlerimiz, Merinos Padişah halı çeşitlerimiz, köşe L takımları çeşitlerinde binlerce ürünle hizmetinizde. Kartsız, kredisiz, kefilsiz, 15 ay taksit imkanıyla tüm ürünlerimizi hizmetinize sunuyoruz. Açılışa özel %20 artı 15 indirimlerimiz tüm ürünlerimizde uygulanacaktır. Kaliteyi uygun fiyata sizlere sunuyoruz. Her şehre bir Alfemo yakışır. Adres Vanyolu Mahallesi, Vanyolu Caddesi, Yataş Divan Ev Mobilya Yanı, Erciş.
0: Erciş ve çevresine müjde. Mobilyada kalite ve şıklık artık çok daha yakınınızda.
1: Silahtaroğlu Mobilya Fabrikası Erciş'te hizmet vermeye başladı. Ev ve ofisiniz için aradığınız her şey şimdi tek bir çatı altında.
0: Mutfak dolapları, banyo dolapları, ofis mobilyaları, yatak odası, giyinme odası, vestiyer, kiler, TV üniteleri ve berjerler.
1: Modern tasarımlar, kaliteli işçilik ve fabrikadan direkt satış avantajı. Erciş ve bölge halkı için büyük kolaylık, büyük fırsat.
0: Hayalinizdeki mobilya için doğru adres, organize sanayi sitesi, Silahtaroğlu Mobilya Fabrikası Erciş.
1: Ziyaret edin, kaliteyi yerinde görün. Silahtaroğlu Mobilya, evinize değer katar. İletişim 0544 383 5123 silahtaroğlu.com.tr.
0: Yataş Divan Ev Mobilya Erciş'te. Kaliteyi sizlere çok uygun fiyata sunan Yataş Divan Ev Mobilya'da tüm ürünlerimizde açılışa özel şok indirimlerimiz devam ediyor. Yatak odaları, yemek odaları, oturma grupları, köşe L takımları, genç odası çeşitleri, ev tekstili, yatak, baza, başlık çeşitlerindeki binlerce ürünle hizmetinizdeyiz. Adres Vanyolu Caddesi, Kara Yusuf Bey Bulvarı, Alfemo Mobilya Yanı.
2: Araz Beton Erciş'te. TSE standartlarındaki laboratuvarlarımızda son sistem cihaz ve aletlerle test edilen beton çeşitlerimizle siz bölge halkımıza hizmet vermekteyiz. 4 çeşit kırma taş agregayla C20 beton sınıfından C50 beton sınıfına kadar santralimizde üretilen kaliteli betonlarımızı son teknoloji pompa ve mikserle inşaatınıza kadar getirip teslim ediyoruz. Ayrıca inşaatınızdan arta kalan betonu geri alarak hesabınızdan düşüyoruz. Adres Erciş Adil Cevaz Yolu 20. kilometre Erciş. İrtibat telefonumuz 0532 605 5265.
4: Silahtaroğlu güvencesi ile tesisimizde yapılan tüm beton çeşitleri birinci sınıf ham maddeler kullanılarak üretimi yapılır.
5: Beton tesisimizde C16, C20, C25, C30, C35, C40 ve C50'ye kadar bütün beton çeşitleri bulunur.
4: Silahtaroğlu Hazır Beton Santrali, işlerinde uzman, kalifiye elemanları, donanımlı laboratuvarı, kantar hizmeti, inşaatınızda geriye kalan fazla betonun geri alımı ve mıcır satışlarıyla hizmet vermektedir. vermeye devam ediyor.
5: Sıcak yuvanızın büyük güvencesi Silahtaroğlu Hazır Beton Santrali. Adres Örene Mahallesi, Çaybaşı Mevkii.
4: İrtibat telefonlarımız 0530 825 7757, 0530 829 49 19.
5: Mail adresimiz beton@silahtaroğlu.com. İrtibat bürosu Emniyet Caddesi, Ziraat Bankası önü Erciş.
1: Pastalo, Erciş'e yakışanın en iyisi. Pastanemizde ve fırınımızda tüm mamullerimizin imalatını bu işin mutfağından yetişen ustalarımızla biz yapıyoruz. Tüm ekmek çeşitleri, doğum günü, düğün, nişan ve özel günleriniz için yaş pasta çeşitleri, tereyağlı ve diğer birçok tatlı çeşitleri, tüm kuru pasta çeşitleri, sınırsız soğuk ve sıcak içecek çeşitlerimizle, kafemizde, nezih bir ortamda işinin ehli personellerimizle sizlere hizmet sunmak bizim işimiz. Bizi tercih eden herkese teşekkür ediyoruz. Pastalo, Banyolu Caddesi, Tenzile Anaokulu karşısı. Telefon 0541 306 44 39.
6: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
7: Star. Doğru karar.

0: Sonsuz teşekkürler ediyorum sevgili dostlarım. Evet, yine bu haftada en keyifli, en güzel buluşmayı hem yaşıyoruz hem sizlerle paylaşıyoruz. TRT Müzik ekranlarının karşısında bu güzel geceye ortak olan ve siz stüdyomuzda bulunan gerçek gönül dostlarımızı, can dostlarımızı en derin sevgilerimiz ve sonsuz saygılarımızla selamlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz.
1: Star FM, Star FM.

0: doğru karar.
1: Seher doğudan yükselir. Güneş dağlardan. Ölüm doğudan baş kaldırır ilk. Dilinde ağıt, üstünde duman. Ya ağrıdır, ya sübhandır, ya da çöle melek. Çıralardır çay boylarında yanan. Gidip de dönmemek olur mu oğul? Yeter söyletme beni. Tükenir bu usunda inatsız. Dağ çiçekleri, kır çiçekleriyle harput. Bembeyaz kara kışın. Bürünür sevgisini gönlümün. Yatsının loşluğunda hazar ve alacasında seherin. Pembe zümrüt yamaçlarla mastar. Verir kendini gizli ve derin. Yaktı beni, köz eyledi. Çok ömrümü az eyledi. 99 yaram vardı. Senin sevdan yüz eyledi. Kıraç dağlarında madenin. Sevdalar yatar kefensiz. Ve kükürtlü duman. Yanar ergani, yanar palu. Bakır ekmektir buralarda. Ve ben şiir dökerim bakırdan. Gayipten cinas çekerim. Oy sebep, bu akşamlar yedi bitirdi beni. Örtünür sızılarını zemherinin. Tütün uçuğu benizlerce puslu. Gün yanığı törelerce kayıtsız. Ki çok uzaklarda hafonun çocuğu. Ninni'den ağıt emer yaslı. Humması gönlümün dolaysız. En kahve ölümlerle yıkık. En genç, en umulmadık. Yanar türkülerin halkı. Nenni benim türküme, nenni. Keydan deresinin ince dumanı, vererek kendini ilmek ilmek, yayılır vadiye kuşluk zamanı. Sevdayla işlenmiş bu ak gelenek, şair köpüğünde azgın Murat'ın, kavuşur bir yırtılmaz geceye, kavuşur közlenerek. Yeter ağlama, ağlayıp da kahretme beni. Erişecek er geç Fırat'tan bu yana güneşin sahipliği. Unutulmuşluğu, kavrulmuşluğu yara yara. Çık da gönül dağlarına yurdumun. Seslen ovalarına inançlı. Müjdele ağıran şafaklarını benden taraf. Işıyan kaderini ufuk ufuk. Günlük güneşlik türkülerden sağılmış. Dağlarım bakır benim. Toprağım fakir. Yüzlerce yıldan beri. Düşlerim hakir benim. Seher doğudan yükselir. Güneş dağlardan, Hatunköy'den, Kıcan'dan. Ölüm doğudan baş kaldırır ilk. Dilinde ağıt, üstünde duman. Gidip de dönmemek olur mu oğul? Yeter söyletme beni.
0: Starifan, Starifan.
2: Müziğini kısa bilir miyiz? Efendim biraz evvel hanımlar bize çok acımasız yüklendiniz erkeklere. Sadece siz miydiniz acaba yanan, bizi de yakanlar olmadı mı? Ben öyle bir şiir yazmışım. Onun nezdinde armağan olsun içinde kendini bulan herkese. Sen benim gözümde bir hiçsin artık. Nefretim aşkımı aştı bu gece. Bugünkü sözlerin söz müydü artık? Son sözün sabrımı aştı bu gece. Kolayca bitsin bu diyemedin de salladın, savurdun basiretsizce. Hiç mi ders almadın onca gezdik de? Yağmurun rahmeti aştı bu gece. Yürümeyen neydi ilişkimiz mi? Günüm sensiz bomboş değişimiz mi? Sensiz yaşayamam çelişkimiz mi? Yalanın doğrunu aştı bu gece. Evlenmek hayali kapındaydı. Giriş kat evimin boyası yeni. Mobilyan takımın alınmış idi. Vuslatın tadını aştı bu gece. Yemedim yedirdim ne varsa sana. Üç kuruşum olsa verirdim daha. Memurdum, yoksuldum hatırlasana. Hafızam haddini aştı bu gece. ayakların donmuş üşümüştüm de, gece yatamamış üzülmüştüm de, bir ay oruç tutup yememiştim de, o çizmen boyunu aştı bu gece. Yapılan söylenmez gelmezmiş dile, Allah'tan beklenir kul bilmese de, kızgınlığım buna sebep ise de, sabrım miadını aştı bu gece. Onca gez toz benle, seviyorum de, sonra git nişanlan bir de ona de, şerefsizlik değil nedir bu söyle, küfrüm edebimi aştı bu gece. Sana son bir sözüm nasihatim var, aldığım ahlakla bir terbiyem var, seni doğuran ana deyip geçmek var, saygım adabımı tuttu bu gece, gönlümün romanı bitti bu gece. Hangisine yansam şimdi gün gece, ömrümden 5 yıl gitti bu gece.

0: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
1: Alem Radyo Star dinliyor.

kitapsız unutacağım. Yaraladın beni sen, can evimden vurdun sen. Bir daha senin adını anmayacağım. Unutacağım.

Gelinim küsmüş de kimine küsmüş. Almış yavrusunu bağrına basmış. Kapımı kilitleyen mantarlı aşmış. Hangisinin başucu?

0: Çok çileler çektin Asiye kadın. Kalkıp yürümeye yok mu takadın? Hani nerede süsün, nerede Mahmut'un? Hangisinin başucuyla ağlayan? Hangisinin başucuyla ağlayan?
1: Doğu'nun güçlü sesi Erciş Star FM.

0: Erciş'te kaliteyi ilke edinip kaliteyi en uygun fiyata siz değerli halkımıza sunan Malof Vişne.
1: Erciş'te açılışının birinci yılında sizlerden duyduğu memnuniyeti gururla taşıyıp ikinci yılımızda sizlere en iyisini sunmak için hizmetlerimize devam ediyoruz.
0: Malof Vişne'de binlerce ürünü Erciş'te hiçbir yerde bulamayacağınız çok fiyatlarla hizmetinize sunuyoruz. Malof Vişne, kalite, uygun fiyat bu adreste.
1: Adres Kışla Caddesi Delibaş Petrol Karşısı.
0: Malof Vişne.
1: Herkes Vişne'de. Sen neredesin?
2: Araz Beton Erciş'te. TSE standartlarındaki laboratuvarlarımızda son sistem cihaz ve aletlerle test edilen beton çeşitlerimizle siz bölge halkımıza hizmet vermekteyiz. 4 çeşit kırma taş agregayla C20 beton sınıfından C50 beton sınıfına kadar santralimizde üretilen kaliteli betonlarımızı son teknoloji pompa ve mikserle inşaatınıza kadar getirip teslim ediyoruz. Ayrıca inşaatınızdan arta kalan betonu geri alarak hesabınızdan düşüyoruz. Adres Erciş Adil Cevaz Yolu 20. kilometre Erciş. Adres 2 Beton Satış Bürosu Kentsel Dönüşüm Yanı Eroğlu Fırını Yanı. İrtibat telefonumuz 0532 605 52 65.
1: Damak tadını sevenlere müjde. Etsa Lokanta Erciş'te hizmetimize açıldı. 700 metrekare üzerine kurulu alanımızla nezih, ferah, hijyenik bir ortamda çocuk oyun parkı. Özel gün ve toplantılarınız için toplu yemek siparişlerinizi özenle hazırlıyoruz. Sabah 7'den akşam 22'ye kadar tüm lahmacun çeşitlerimiz, kebap, pirzola, saç tava, döner, tüm kırmızı et ızgara çeşitlerimiz, tüm tavuk ızgara çeşitleri, kendi yapımımız özel Osmanlı sucuğumuz, antrikot, kuşbaşı ve çorba çeşitlerimizle deneyimli ustalarımızın hünerli elleriyle hazırlanan yemek çeşitlerimize doyamayacaksınız. Ayrıca kilo işi ızgara çeşitlerimizden kebap, kanat, kuşbaşı ve diğer ızgara çeşitlerini salata ve meze çeşitleriyle birlikte özenle hazırlayıp adresinize teslim ediyoruz. Yemek sonrası tatlı çeşitlerimiz. Yine lahmacun içini sizlere özel özenle hazırlıyoruz. Etsa Lokanta. Adres Van Yolu Caddesi Etsa AVM Üstü. Sipariş numaramız 0542 136 60 93 Erciş.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası.
4: Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım.
3: Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor.
4: Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
5: Silahtaroğlu güvencesiyle tesisimizde yapılan tüm beton çeşitleri birinci sınıf ham maddeler kullanılarak üretimi yapılır.
6: Beton tesisimizde C16, C20, C25, C30, C35, C40 ve C50'ye kadar bütün beton çeşitleri bulunur.
5: Silahtaroğlu Hazır Beton Santrali, işlerinde uzman, kalifiye elemanları, donanımlı laboratuvarı, kantar hizmeti, inşaatınızda geriye kalan fazla betonun geri alımı ve mıcır satışlarıyla hizmet vermeye devam ediyor.
6: Sıcak yuvanızın büyük güvencesi Silahtaroğlu Hazır Beton Santrali. Adres Örene Mahallesi, Çaybaşı Mevkii.
5: İrtibat telefonlarımız 0530 825 77 57 0530 829 49 19.
6: Mail adresimiz beton@silahtaroğlu.com. İrtibat bürosu Emniyet Caddesi Ziraat Bankası önü Erciş.
7: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
8: Star. Doğru karar.

Sen benim gözümde bir hiçsin artık. Nefretim aşkımı aştı bu gece. Bugünkü sözlerin söz müydü artık? Son sözün sabrımı aştı bu gece. Kolayca bitsin bu diyemedin de salladın savurdun basiretsizce. Hiç mi ders almadın onca gezdik de? Yağmurun rahmeti aştı bu gece. Yürümeyen miydi ilişkimiz mi? Günüm sensiz bomboş değişimiz mi? Sensiz yaşayamam çelişkimiz mi? Yalanın doğrunu aştı bu gece. Evlenmek hayali kapımdaydı. Giriş kat evimin boyası yeni. Mobilyan takımın alınmış idi. Vuslatım tadını aştı bu gece. Yemedim yedirdim ne varsa sana. Üç kuruşum olsa verirdim daha. Memurdum, yoksuldum hatırlasana. Hafızam haddini aştı.

yatmışım üstünde. Gece yatamamış üzülmüştüm de. Bir ay oruç tutup yememiştim de. O çizmen boyunu açtı bu gece. Yapılan söylenmez, gelmezmiş dile. Allah'tan beklenir kul bilmese de. Kızgınlığım buna sebep ise de. Sabrım niyadını açtı bu gece. Onca gez toz bende, seviyorum de. Sonra git nişanlan bir de ona de. Şerefsizlik değil nedir bu söyle. Küfrüm edebimi açtı bu gece. Sana son bir sözüm nasihatim var. Aldığım ahlakla bir terbiyem var. Seni doğuran ana deyip geçmek var. Saygım adabımı tuttu bu gece. Gönlümün romanı bitti bu gece. Hangisine yansam şimdi gün gece? Ömrümden 5 yıl gitti bu gece.

0: Erciş'te kaliteyi ilke edinip kaliteyi en uygun fiyata siz değerli halkımıza sunan Malof Vişne.
1: Erciş'te açılışının birinci yılında sizlerden duyduğu memnuniyeti gururla taşıyıp ikinci yılımızda sizlere en iyisini sunmak için hizmetlerimize devam ediyoruz.
0: Malof Vişne'de binlerce ürünü Erciş'te hiçbir yerde bulamayacağınız çok fiyatlarla hizmetinize sunuyoruz. Malof Vişne, kalite, uygun fiyat bu adreste.
1: Adres Kışla Caddesi Delibaş Petrol Karşısı.
0: Malof Vişne.
1: Herkes Vişne'de. Sen neredesin?
2: Erciş'te düğün paketi devrimi. Erciş duysun, bu fırsat kaçmaz. Yeni evlenecek çiftlerimize La Perla Gelinlik'ten dev destek. Hayalinizdeki düğün hazırlıklarını bütçenizi yormadan tamamlamanız için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir pakette topladık. Tam set düğün paketi. En yeni 2026 model tasarımlarımızla şıklığı yakalayın. İşte tek fiyata kiralayabileceğiniz o muhteşem liste. Gelinlik, son moda modeller, kınalık, damatlık, gelinlik tacı, duvak, çiçek, hepsi sadece 29.500 lira. Neden La Perla? Kaliteyi, zarafeti ve uygun fiyatı bir araya getiriyoruz. Düğün masraflarınızın içinde kaybolmayın, şıklığınızı bize emanet edin. Hemen mağazamıza gelin, en yeni modelleri ilk siz deneyin. La Perla Gelinlik, Erciş'in zarafet durağı. Tam set düğün paketi adres, Özdemirhanoğlu Caddesi PTT arkası, Mutlu Yaşam Apartmanı A blok, numara 15F, telefon 0532 519 9298, Erciş.
0: Erciş ve çevresine müjde. Mobilyada kalite ve şıklık artık çok daha yakınınızda.
1: Silahtaroğlu Mobilya Fabrikası Erciş'te hizmet vermeye başladı. Ev ve ofisiniz için aradığınız her şey şimdi tek bir çatı altında.
0: Mutfak dolapları, banyo dolapları, ofis mobilyaları, yatak odası, giyinme odası, vestiyer, kiler, TV üniteleri ve berjerler.
1: Modern tasarımlar, kaliteli işçilik ve fabrikadan direkt satış avantajı. Erciş ve bölge halkı için büyük kolaylık, büyük fırsat.
0: Hayalinizdeki mobilya için doğru adres, organize sanayi sitesi, Silahtaroğlu Mobilya Fabrikası Erciş.
1: Ziyaret edin, kaliteyi yerinde görün. Silahtaroğlu Mobilya, evinize değer katar. İletişim 0544 383 5123. Silahtaroğlu.com.tr.
0: Yataş Divan Ev Mobilya Erciş'te. Kaliteyi sizlere çok uygun fiyata sunan Yataş Divan Ev Mobilya'da tüm ürünlerimizde açılışa özel şok indirimlerimiz devam ediyor. Yatak odaları, yemek odaları, oturma grupları, köşe L takımları, genç odası çeşitleri, ev tekstili, yatak, baza, başlık çeşitlerindeki binlerce ürünle hizmetinizdeyiz. Adres Van Yolu Caddesi, Kara Yusuf Bey Bulvarı, Alfemo Mobilya Yanı.
3: Yolcu taşımacılığı sektöründe profesyonel ekibi ve hizmet kalitesiyle uluslararası norm ve standartlara uygun yolcusu ve çalışanlarına mal olmuş, yenilikçi ve temel değerlere saygılı bir anlayışla hizmet veren Öz Erciş Seyahat Otobüs İşletmesi her gün saat 10.30'da Bitlis, Diyarbakır, Urfa, Antep, Adana, Mersin, Anamur, Manavgat, Antalya, saat 10.30'da Muş, Bingöl, Elazığ, Malatya, Kayseri, Ankara, Bolu, İzmit, Adapazarı, İstanbul, saat 10.30'da Ağrı, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Konya, Aksaray, Dinar, Denizli, Aydın, Nazilli, Söke, Didim, Bodrum, saat 11'de Muş, Bingöl, Elazığ, Malatya, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Konya, Akşehir, Afyon, Uşak, Turgutlu, Salihli, İzmir, saat 11, Erzurum, Erzincan, Sivas, Yozgat, Ankara, Eskişehir, Bursa, saat 12, Ağrı, Erzurum, Refahiye, Suşehri, Erbaa, Niksar, Amasya, Merzifon, Tosya, Bolu, İzmit, Adapazarı, İstanbul, saat 13.30'da Tatvan, Muş, Solhan, Bingöl, Elazığ, Malatya, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, saat 14.30, Ağrı, Erzurum, Erzincan, Sivas, Yozgat, Ankara, saat 16, Ağrı, Erzurum, Erzincan, Bolu, İzmit, Sakarya, İstanbul, saat 17'de Adi Cavaz, Ahlat, Tatvan, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Urfa, Antep, Osmaniye, Adana, Tarsus, Mersin yolunda. Özlemleri sevgiye dönüştüren kuruluş Öz Erciş Seyahat.
1: Merkez irtibat telefonlarımız 0432 351 68 86 351 97 99 0533 204 15 22 Otogar 0432 351 22 65 351 22 65 0533 204 15 25 Otogar şube 0432 351 15 65 354 29 75 354 27 69 Erciş.
0: Kaliteyi uygun fiyata siz Erciş halkının hizmetine sunan Yataş Divan Ev Mobilya'da kaçırılmayacak fırsatlar başladı. Depo teşhir indirimlerimiz başlamış olup stokları eritiyoruz. Kampanya süresince dev indirimleri Yataş Divan Ev Mobilya farkıyla siz Erciş halkının hizmetine sunuyoruz. Adres Van Yolu Bulvarı, Kara Yusuf Bey Bulvarı, Alfemo Mobilya yanı Erciş.
4: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
5: Star FM. Star FM. Star FM.

0: Damak tadını sevenlere müjde. Eksa Lokanta Erciş'te hizmetimize açıldı. 700 metrekare üzerine kurulu alanımızla nezih, ferah, hijyenik bir ortamda çocuk oyun parkı. Özel gün ve toplantılarınız için toplu yemek siparişlerinizi özenle hazırlıyoruz. Sabah 7'den akşam 22'ye kadar tüm lahmacun çeşitlerimiz, kebap, pirzola, saç tava, döner, tüm kırmızı et ızgara çeşitlerimiz, tüm tavuk ızgara çeşitleri, kendi yapımımız özel Osmanlı sucuğumuz, antrikot, kuşbaşı ve çorba çeşitlerimizle deneyimli ustalarımızın hünerli elleriyle hazırlanan yemek çeşitlerimize doyamayacaksınız. Ayrıca kilo işi ızgara çeşitlerimizden kebap, kanat, kuşbaşı ve diğer ızgara çeşitlerini salata ve meze çeşitleriyle birlikte özenle hazırlayıp adresinize teslim ediyoruz. Yemek sonrası tatlı çeşitlerimiz. Yine lahmacun içini sizlere özel özenle hazırlıyoruz. Etsa Lokanta. Adres Vanyolu Caddesi, Etsa AVM Üstü. Sipariş numaramız 0542 136 60 93 Erciş.
1: Bitlistina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlistina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
2: Araz Beton Erciş'te TSE standartlarındaki laboratuvarlarımızda son sistem cihaz ve aletlerle test edilen beton çeşitlerimizle siz bölge halkımıza hizmet vermekteyiz. 4 çeşit kırma taş agregayla C20 beton sınıfından C50 beton sınıfına kadar santralimizde üretilen kaliteli betonlarımızı son teknoloji pompa ve mikserle inşaatınıza kadar getirip teslim ediyoruz. Ayrıca inşaatınızdan arta kalan betonu geri alarak hesabınızdan düşüyoruz. Adres Erciş Adil Cevaz Yolu 20. kilometre Erciş. İrtibat telefonumuz 0532 605 52 65.
3: Pastalo, Erciş'e yakışanın en iyisi. Pastanemizde ve fırınımızda tüm mamullerimizin imalatını bu işin mutfağından yetişen ustalarımızla biz yapıyoruz. Tüm ekmek çeşitleri, doğum günü, düğün, nişan ve özel günleriniz için yaş pasta çeşitleri, tereyağlı ve diğer birçok tatlı çeşitleri, tüm kuru pasta çeşitleri, sınırsız soğuk ve sıcak içecek çeşitlerimizle, kafemizde, nezih bir ortamda işinin ehli personellerimizle sizlere hizmet sunmak bizim işimiz. Bizi tercih eden herkese teşekkür ediyoruz. Pastalo, Banyolu Caddesi, Tenzile Anaokulu karşısı. Telefon 0541
4: 306 This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
5: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
6: Star. Doğru karar.

güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

Ama güneş doğar kaybolursun bayamın ay ışığı der durursun bayamın.

güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

ayaman güneş doğar kaybolursun ayaman ay ışığı der durursun ayaman.

0: firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
1: Star FM. Star FM.

asırları yıllara sığdırdım genç yaşımda. Bir günde dört mevsimi yaşadım hayatımda. Diz çöktürdüm kadere, sabrımla, bedenimle. Uğraşmıyor benimle senden başka hiç kimse. Sen kimsin ki he? Kapıdaki köpek bile sadıktır sahibine. Senin yüzün kızarmaz. Puh! Tükürseler yüzünü. Uzaktan görenler melek sanırlar seni. Sal yüzlü.

0: Erciş'te kaliteyi ilke edinip kaliteyi en uygun fiyata siz değerli halkımıza sunan Malof Vişne.
1: Erciş'te açılışının birinci yılında sizlerden duyduğu memnuniyeti gururla taşıyıp ikinci yılımızda sizlere en iyisini sunmak için hizmetlerimize devam ediyoruz.
0: Malof Vişne'de binlerce ürünü Erciş'te hiçbir yerde bulamayacağınız çok fiyatlarla hizmetinize sunuyoruz. Malof Vişne, kalite, uygun fiyat bu adreste.
1: Adres Kışla Caddesi Delibaş Petrol Karşısı.
0: Malof Vişne.
1: Herkes Vişne'de. Sen neredesin?
2: Erciş'te düğün paketi devrimi. Erciş duysun, bu fırsat kaçmaz. Yeni evlenecek çiftlerimize La Perla Gelinlik'ten dev destek. Hayalinizdeki düğün hazırlıklarını bütçenizi yormadan tamamlamanız için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir pakette topladık. Tam set düğün paketi. En yeni 2026 model tasarımlarımızla şıklığı yakalayın. İşte tek fiyata kiralayabileceğiniz o muhteşem liste. Gelinlik, son moda modeller, kınalık, damatlık, gelinlik tacı, duvak, çiçek, hepsi sadece 29.500 lira. Neden La Perla? Kaliteyi, zarafeti ve uygun fiyatı bir araya getiriyoruz. Düğün masraflarınızın içinde kaybolmayın, şıklığınızı bize emanet edin. Hemen mağazamıza gelin, en yeni modelleri ilk siz deneyin. La Perla Gelinlik, Erciş'in zarafet durağı. Tam set düğün paketi adres, Özdemirhanoğlu Caddesi PTT arkası, Mutlu Yaşam Apartmanı A blok, numara 15F, telefon 0532 519 9298, Erciş.
3: Araz Beton Erciş'te, TSE standartlarındaki laboratuvarlarımızda son sistem cihaz ve aletlerle test edilen beton çeşitlerimizle siz bölge halkımıza hizmet vermekteyiz. 4 çeşit kırma taş agregayla C20 beton sınıfından C50 beton sınıfına kadar santralimizde üretilen kaliteli betonlarımızı son teknoloji pompa ve mikserle inşaatınıza kadar getirip teslim ediyoruz. Ayrıca inşaatınızdan arta kalan betonu geri alarak hesabınızdan düşüyoruz. Adres Erciş Adil Cevaz Yolu 20. kilometre Erciş. Adres 2 Beton Satış Bürosu Kentsel Dönüşüm Yanı Eroğlu Fırını Yanı. İrtibat telefonumuz 0532 605 5265.
4: Yolcu taşımacılığı sektöründe profesyonel ekibi ve hizmet kalitesiyle uluslararası norm ve standartlara uygun yolcusu ve çalışanlarına mal olmuş, yenilikçi ve temel değerlere saygılı bir anlayışla hizmet veren Öz Erciş Seyahat Otobüs İşletmesi her gün saat 10.30'da Bitlis, Diyarbakır, Urfa, Antep, Adana, Mersin, Anamur, Manavgat, Antalya, saat 10.30'da Muş, Bingöl, Elazığ, Malatya, Kayseri, Ankara, Bolu, İzmit, Adapazarı, İstanbul, saat 10.30'da Ağrı, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Konya, Aksaray, Dinar, Denizli, Aydın, Nazilli, Söke, Didim, Bodrum, saat 11'de Muş, Bingöl, Elazığ, Malatya, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Konya, Akşehir, Afyon, Uşak, Turgutlu, Salihli, İzmir, saat 11 Erzurum, Erzincan, Sivas, Yozgat, Ankara, Eskişehir, Bursa, saat 12 Ağrı, Erzurum, Refahiye, Suşehri, Erbaa, Niksar, Amasya, Merzifon, Tosya, Bolu, İzmit, Adapazarı, İstanbul, saat 13.30'da Tatvan, Muş, Solhan, Bingöl, Elazığ, Malatya, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, saat 14.30 Ağrı, Erzurum, Erzincan, Sivas, Yozgat, Ankara, saat 16 Ağrı, Erzurum, Erzincan, Bolu, İzmit, Sakarya, İstanbul, saat 17'de Adi Cavaz, Ahlat, Tatvan, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Urfa, Antep, Osmaniye, Adana, Tarsus, Mersin yolunda. Özlemleri sevgiye dönüştüren kuruluş Öz Erciş Seyahat.
5: Merkez irtibat telefonlarımız 0432 351 6886, 351 97 99, 0533 204 1522. Otogar 0432 351 22 65, 351 22 65, 0533 204 1525. Otogar şube 0432 351 15 65, 354 29 75, 354 27 69 Erciş.
6: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM. Doğu'nun güçlü sesi Erciş Star FM.

0: Alfemo'dan birinci mobilya karnavalı. %30, %40, %50'ye varan indirimlerimizle 24.000 TL'ye varan hediye çeki imkanlarıyla sizlerleyiz. 60.000 TL'ye varan alışverişlerinizde 6.000 TL hediye çeki kazanma şansı Alfemo'da. Alfemo Erciş Bayi hizmetinize açıldı. Yatak odası, oturma grupları, yemek odaları, genç odaları çeşitlerimiz, Merinos Padişah halı çeşitlerimiz, köşe L takımları çeşitlerinde binlerce ürünle hizmetinizdeyiz. Kartsız, kredisiz, kefilsiz, 15 ay taksit imkanıyla tüm ürünlerimizi hizmetinize sunuyoruz. Açılışa özel %20+15 indirimlerimiz tüm ürünlerimizde uygulanacaktır. Kaliteyi uygun fiyata sizlere sunuyoruz. Her şehre bir Alfemo yakışır. Adres Vanyolu Mahallesi, Vanyolu Caddesi, Yataş Divan Ev Mobilyanın Erciş.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Silahtaroğlu güvencesiyle tesisimizde yapılan tüm beton çeşitleri birinci sınıf ham maddeler kullanılarak üretimi yapılır.
3: Beton tesisimizde C16, C20, C25, C30, C35, C40 ve C50'ye kadar bütün beton çeşitleri bulunur.
2: Silahtaroğlu Hazır Beton Santrali, işlerinde uzman, kalifiye elemanları, donanımlı laboratuvarı, kantar hizmeti, inşaatınızda geriye kalan fazla betonun geri alımı ve mıcır satışlarıyla hizmet vermeye devam ediyor.
3: Sıcak yuvanızın büyük güvencesi Silahtaroğlu Hazır Beton Santrali. Adres Örene Mahallesi, Çaybaşı Mevcut.
2: İrtibat telefonlarımız 0530 825 77 57 0530 829 49 19.
3: Mail adresimiz beton@silahtaroğlu.com. İrtibat bürosu Emniyet Caddesi, Ziraat Bankası önü Erciş.
4: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
5: Star FM. Star FM. Star FM.

0: Damak tadını sevenlere müjde. Etsa Lokanta Erciş'te hizmetimize açıldı. 700 metrekare üzerine kurulu alanımızla nezih, ferah, hijyenik bir ortamda çocuk oyun parkı. Özel gün ve toplantılarınız için toplu yemek siparişlerinizi özenle hazırlıyoruz. Sabah 7'den akşam 22'ye kadar tüm lahmacun çeşitlerimiz, kebap, pirzola, saç tava, döner, tüm kırmızı et ızgara çeşitlerimiz, tüm tavuk ızgara çeşitleri, kendi yapımımız özel Osmanlı sucuğumuz, antrikot, kuşbaşı ve çorba çeşitlerimizle deneyimli ustalarımızın hünerli elleriyle hazırlanan yemek çeşitlerimize doyamayacaksınız. Ayrıca kilo işi ızgara çeşitlerimizden kebap, kanat, kuşbaşı ve diğer ızgara çeşitlerini salata ve meze çeşitleriyle birlikte özenle hazırlayıp adresinize teslim ediyoruz. Yemek sonrası tatlı çeşitlerimiz. Yine lahmacun içini sizlere özel özenle hazırlıyoruz. Etsa Lokanta. Adres Vanyolu Caddesi Etsa AVM Üstü. Sipariş numaramız 0542 136 60 93 Erciş.
1: Erciş ve çevresine müjde. Mobilyada kalite ve şıklık artık çok daha yakınınızda.
0: Silahtaroğlu Mobilya Fabrikası Erciş'te hizmet vermeye başladı. Ev ve ofisiniz için aradığınız her şey şimdi tek bir çatı altında.
1: Mutfak dolapları, banyo dolapları, ofis mobilyaları, yatak odası, giyinme odası, vestiyer, kiler, TV üniteleri ve berjerler.
0: Modern tasarımlar, kaliteli işçilik ve fabrikadan direkt satış avantajı. Erciş ve bölge halkı için büyük kolaylık, büyük fırsat.
1: Hayalinizdeki mobilya için doğru adres, organize sanayi sitesi, Silahtaroğlu Mobilya Fabrikası Erciş.
0: Ziyaret edin, kaliteyi yerinde görün. Silahtaroğlu Mobilya, evinize değer katar. İletişim 0544 383 51 23. Silahtaroğlu.com.tr.
2: Araz Beton Erciş'te TSE standartlarındaki laboratuvarlarımızda son sistem cihaz ve aletlerle test edilen beton çeşitlerimizle siz bölge halkımıza hizmet vermekteyiz. 4 çeşit kırma taş agregayla C20 beton sınıfından C50 beton sınıfına kadar santralimizde üretilen kaliteli betonlarımızı son teknoloji pompa ve mikserle inşaatınıza kadar getirip teslim ediyoruz. Ayrıca inşaatınızdan arsa kalan betonu geri alarak hesabınızdan düşüyoruz. Adres Erciş Adil Cevaz Yolu 20. kilometre Erciş. İrtibat telefonumuz 0532 605 5265.
3: Pastalov, Erciş'e yakışanın en iyisi. Pastanemizde ve fırınımızda tüm mamullerimizin imalatını bu işin mutfağından yetişen ustalarımızla biz yapıyoruz. Tüm ekmek çeşitleri, doğum günü, düğün, nişan ve özel günleriniz için yaş pasta çeşitleri, tereyağlı ve diğer birçok tatlı çeşitleri, tüm kuru pasta çeşitleri, sınırsız soğuk ve sıcak içecek çeşitlerimizle, kafemizde, nezih bir ortamda işinin ehli personellerimizle sizlere hizmet sunmak bizim işimiz. Bizi tercih eden herkese teşekkür ediyoruz. Pastalo, Banyolu Caddesi, Tenzili Anaokulu karşısı. Telefon 0541 306 44 39.
4: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM. Doğu'nun güçlü sesi Erciş Star FM.

0: Doğunun güçlü sesi Erciş Star FM.
1: Ömrümü koyduğum kumar gibisin. Öylesine tutkun düşkünüm sana. Unutmak, unutmak vazgeçmek elimde değil. Kaderimde.

0: Doğu'nun güçlü sesi Erciş Star FM.
1: Ömrümü koyduğum kumar gibisin. Öylesine tutkun düşkünüm sana. Unutmak, unutmak vazgeçmek elimde değil. Kaderimden.

0: Erciş'te kaliteyi ilke edinip kaliteyi en uygun fiyata siz değerli halkımıza sunan Malof Vişne.
1: Erciş'te açılışının birinci yılında sizlerden duyduğu memnuniyeti gururla taşıyıp ikinci yılımızda sizlere en iyisini sunmak için hizmetlerimize devam ediyoruz.
0: Malof Vişne'de binlerce ürünü Erciş'te hiçbir yerde bulamayacağınız çok fiyatlarla hizmetinize sunuyoruz. Malof Vişne, kalite, uygun fiyat bu adreste.
1: Adres Kışla Caddesi Delibaş Petrol Karşısı.
0: Malof Vişne.
1: Herkes Vişne'de. Sen neredesin?
2: Erciş'te düğün paketi devrimi. Erciş duysun, bu fırsat kaçmaz. Yeni evlenecek çiftlerimize La Perla Gelinlik'ten dev destek. Hayalinizdeki düğün hazırlıklarını bütçenizi yormadan tamamlamanız için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir pakette topladık. Tam set düğün paketi. En yeni 2026 model tasarımlarımızla şıklığı yakalayın. İşte tek fiyata kiralayabileceğiniz o muhteşem liste. Gelinlik, son moda modeller, kınalık, damatlık, gelinlik tacı, duvak, çiçek, hepsi sadece 29.500 lira. Neden La Perla? Kaliteyi, zarafeti ve uygun fiyatı bir araya getiriyoruz. Düğün masraflarınızın içinde kaybolmayın, şıklığınızı bize emanet edin. Hemen mağazamıza gelin, en yeni modelleri ilk siz deneyin. La Perla Gelinlik, Erciş'in zarafet durağı. Tam set düğün paketi adres, Özdemirhanoğlu Caddesi PTT arkası, Mutlu Yaşam Apartmanı A blok, numara 15F, telefon 0532 519 92 98, Erciş.
3: Araz Beton Erciş'te, TSE standartlarındaki laboratuvarlarımızda son sistem cihaz ve aletlerle test edilen beton çeşitlerimizle siz bölge halkımıza hizmet vermekteyiz. 4 çeşit kırma taş agregayla C20 beton sınıfından C50 beton sınıfına kadar santralimizde üretilen kaliteli betonlarımızı son teknoloji pompa ve mikserle inşaatınıza kadar getirip teslim ediyoruz. Ayrıca inşaatınızdan arta kalan betonu geri alarak hesabınızdan düşüyoruz. Adres: Erciş Adil Cevaz Yolu 20. kilometre Erciş. Adres 2: Beton Satış Bürosu Kentsel Dönüşüm Yanı Eroğlu Fırını Yanı. İrtibat telefonumuz 0532 605 52 65.
4: Yolcu taşımacılığı sektöründe profesyonel ekibi ve hizmet kalitesiyle uluslararası norm ve standartlara uygun yolcusu ve çalışanlarına mal olmuş, yenilikçi ve temel değerlere saygılı bir anlayışla hizmet veren Öz Erciş Seyahat Otobüs İşletmesi her gün saat 10.30'da Bitlis, Diyarbakır, Urfa, Antep, Adana, Mersin, Anamur, Manavgat, Antalya, saat 10.30'da Muş, Bingöl, Elazığ, Malatya, Kayseri, Ankara, Bolu, İzmit, Adapazarı, İstanbul, saat 10.30'da Ağrı, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Konya, Aksaray, Dinar, Denizli, Aydın, Nazilli, Söke, Didim, Bodrum, saat 11'de Muş, Bingöl, Elazığ, Malatya, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Konya, Akşehir, Afyon, Uşak, Turgutlu, Salihli, İzmir, saat 11 Erzurum, Erzincan, Sivas, Yozgat, Ankara, Eskişehir, Bursa, saat 12 Ağrı, Erzurum, Refahiye, Suşehri, Erbaa, Niksar, Amasya, Merzifon, Tosya, Bolu, İzmit, Adapazarı, İstanbul, saat 13.30'da Tatvan, Muş, Sohan, Bingöl, Elazığ, Malatya, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, saat 14.30 Ağrı, Erzurum, Erzincan, Sivas, Yozgat, Ankara, saat 16 Ağrı, Erzurum, Erzincan, Bolu, İzmit, Sakarya, İstanbul, saat 17'de Adi Cevaz, Ahlat, Tatvan, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Urfa, Antep, Osmaniye, Adana, Tarsus, Mersin yolunda. Özlemleri sevgiye dönüştüren kuruluş Öz Erciş Seyahat.
5: Merkez irtibat telefonlarımız 0432 351 68 86 351 97 99 0533 204 15 22 Otogar 0432 351 22 65 351 22 65 0533 204 15 25 Otogar şube 0432 351 15 65 354 29 75 354 27 69 Erciş.
0: kaliteyi uygun fiyata siz Erciş halkının hizmetine sunan Yataş Divan Ev Mobilya'da kaçırılmayacak fırsatlar başladı. Depo teşhir indirimlerimiz başlamış olup stokları eritiyoruz. Kampanya süresince dev indirimleri Yataş Divan Ev Mobilya farkıyla siz Erciş halkının hizmetine sunuyoruz. Adres Van Yolu Bulvarı, Kara Yusuf Bey Bulvarı, Alfemo Mobilya yanı Erciş.
6: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
7: Star FM. Star FM.

0: Bitlis, Sina, Autobox, Wagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Autobox, Wagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez, 0434 228 33 40.
1: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
2: Star. Doğru karar.

Kaldırmadım ufak tefek her şeye. Dost dediğin harcanır mı haybeye? Can yesari darılmadı kimseye. Şükür tırnağım var, dişim var benim. Can yesari darılmadı kimseye. Şükür tırnağım var, dişim var.

bundan sonra sana bütün duygularım, ağlamayacak gözlerim, sensiz olacak yarınlarım. Tamamen sileceğim hayatımdan, seninle geçen tüm geçmişim. Hiç yaşamadım sayacağım seninle yaşanan her şeyi. Elveda sana ve o kırılmaz gururuna elveda. Elveda o acı veren aşkına.

Nereye kadar çekerim sanıyorsun o umursamaz tavrını? İşte gidiyorum, yokum bundan sonra hayatımda. Duymayacaksın artık seni seviyorum sözünü benden bir daha. Elveda sana ve o kırılmaz sandığın gururuna elveda. Elveda o acı veren bitmez sandığın aşkına elveda.

0: Erciş'te kaliteyi ilke edinip kaliteyi en uygun fiyata siz değerli halkımıza sunan Malof Vişne.
1: Erciş'te açılışının birinci yılında sizlerden duyduğu memnuniyeti gururla taşıyıp ikinci yılımızda sizlere en iyisini sunmak için hizmetlerimize devam ediyoruz.
0: Malof Vişne'de binlerce ürünü Erciş'te hiçbir yerde bulamayacağınız şok fiyatlarla hizmetinize sunuyoruz. Malof Vişne, kalite, uygun fiyat bu adreste.
1: Adres Kışla Caddesi Delibaş Petrol Karşısı.
0: Malof Vişne.
1: Herkes Vişne'de. Sen neredesin?
2: Alfemo'dan birinci mobilya karnavalı. %30, %40, %50'ye varan indirimlerimizle 24 bin TL'ye varan hediye çeki imkanlarıyla sizlerleyiz. 60 bin TL'ye varan alışverişlerinizde 6 bin TL hediye çeki kazanma şansı Alfemo'da. Alfemo Erciş Bayi hizmetinize açıldı. Yatak odası, oturma grupları, yemek odaları, genç odaları çeşitlerimiz, Merinos Padişah halı çeşitlerimiz, köşe L takımları çeşitlerinde binlerce ürünle hizmetinizdeyiz. Kartsız, kredisiz, kefilsiz, 15 ay taksit imkanıyla tüm ürünlerimizi hizmetinize sunuyoruz. Açılışa özel %20 artı 15 indirimli tüm ürünlerimizde uygulanacaktır. Kaliteyi uygun fiyata sizlere sunuyoruz. Her şehre bir Alfemo yakışır. Adres Vanyolu Mahallesi, Vanyolu Caddesi, Yataş Divan Ev Mobilyayanı, Erciş.
1: Damak tadını sevenlere müjde. Etsa Lokanta Erciş'te hizmetimize açıldı. 700 metrekare üzerine kurulu alanımızla nezih, ferah, hijyenik bir ortamda çocuk oyun parkı. Özel gün ve toplantılarınız için toplu yemek siparişlerinizi özenle hazırlıyoruz. Sabah 7'den akşam 22'ye kadar tüm lahmacun çeşitlerimiz, kebap, pirzola, saç tava, döner, tüm kırmızı et ızgara çeşitlerimiz, tüm tavuk ızgara çeşitleri, kendi yapımımız özel Osmanlı sucuğumuz, antrikot, kuşbaşı ve çorba çeşitlerimizle deneyimli ustalarımızın hünerli elleriyle hazırlanan yemek çeşitlerimize doyamayacaksınız. Ayrıca kilo işi ızgara çeşitlerimizden kebap, kanat, kuşbaşı ve diğer ızgara çeşitlerini salata ve meze çeşitleriyle birlikte özenle hazırlayıp adresinize teslim ediyoruz. Yemek sonrası tatlı çeşitlerimiz. Yine lahmacun içini sizlere özel özenle hazırlıyoruz. Etsa Lokanta. Adres Vanyolu Caddesi, Etsa AVM Üstü. Sipariş numaramız 0542 136 60 93 Erciş.
3: Silahtaroğlu güvencesi ile tesisimizde yapılan tüm beton çeşitleri birinci sınıf ham maddeler kullanılarak üretimi yapılır.
4: Beton tesisimizde C16, C20, C25, C30, C35, C40 ve C50'ye kadar bütün beton çeşitleri bulunur.
3: Silahtaroğlu Hazır Beton Santrali, işlerinde uzman, kalifiye elemanları, donanımlı laboratuvarı, kantar hizmeti, inşaatınızda geriye kalan fazla betonun geri alımı ve mıcır satışlarıyla hizmet vermeye devam ediyor.
4: Sıcak yuvanızın büyük güvencesi Silahtaroğlu Hazır Beton Santrali. Adres Örene Mahallesi, Çaybaşı Mevkii.
3: İrtibat telefonlarımız 0530 825 7757, 0530 829 49 19.
4: Mail adresimiz beton@silahtaroğlu.com. İrtibat bürosu Emniyet Caddesi, Ziraat Bankası önü Erciş.
5: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM. Doğu'nun güçlü sesi Erciş Star FM.

0: Erciş'te düğün paketi devrimi. Erciş duysun, bu fırsat kaçmaz. Yeni evlenecek çiftlerimize La Perla Gelinlik'ten dev destek. Hayalinizdeki düğün hazırlıklarını bütçenizi yormadan tamamlamanız için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir pakette topladık. Tam set düğün paketi. En yeni 2026 model tasarımlarımızla şıklığı yakalayın. İşte tek fiyata, kiralayabileceğiniz o muhteşem liste. Gelinlik, son moda modeller, kınalık, damatlık, gelinlik tacı, duvak, çiçek, hepsi sadece 29.500 lira. Neden La Perla? Kaliteyi, zarafeti ve uygun fiyatı bir araya getiriyoruz. Düğün masraflarınızın içinde kaybolmayın, şıklığınızı bize emanet edin. Hemen mağazamıza gelin, en yeni modelleri ilk siz deneyin. La Perla Gelinlik, Erciş'in zarafet durağı. Tam set düğün paketi adres, Özdemirhanoğlu Caddesi PTT arkası, Mutlu Yaşam Apartmanı A blok, numara 15F, telefon 0532 519 92 98, Erciş.
1: Erciş ve çevresine müjde. Mobilyada kalite ve şıklık artık çok daha yakınınızda.
2: Silahtaroğlu Mobilya Fabrikası Erciş'te hizmet vermeye başladı. Ev ve ofisiniz için aradığınız her şey şimdi tek bir çatı altında.
1: Mutfak dolapları, banyo dolapları, ofis mobilyaları, yatak odası, giyinme odası, vestiyer, kiler, TV üniteleri ve berjerler.
2: Modern tasarımlar, kaliteli işçilik ve fabrikadan direkt satış avantajı. Erciş ve bölge halkı için büyük kolaylık, büyük fırsat.
1: Hayalinizdeki mobilya için doğru adres, organize sanayi sitesi, Silahtaroğlu Mobilya Fabrikası Erciş.
2: Ziyaret edin, kaliteyi yerinde görün. Silahtaroğlu Mobilya, evinize değer katar. İletişim 0544 383 5123 silahtaroğlu.com.tr.
3: Araz Beton Erciş'te TSE standartlarındaki laboratuvarlarımızda son sistem cihaz ve aletlerle test edilen beton çeşitlerimizle siz bölge halkımıza hizmet vermekteyiz. 4 çeşit kırma taş agregayla C20 beton sınıfından C50 beton sınıfına kadar santralimizde üretilen kaliteli betonlarımızı son teknoloji pompa ve mikserle inşaatınıza kadar getirip teslim ediyoruz. Ayrıca inşaatınızdan arta kalan betonu geri alarak hesabınızdan düşüyoruz. Adres Erciş Adil Cevaz Yolu 20. kilometre Erciş. İrtibat telefonumuz 0532 605 52 65.
4: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
5: Star. Doğru karar.

0: Araz Beton Erciş'te TSE standartlarındaki laboratuvarlarımızda son sistem cihaz ve aletlerle test edilen beton çeşitlerimizle siz bölge halkımıza hizmet vermekteyiz. 4 çeşit kırma taş agregayla C20 beton sınıfından C50 beton sınıfına kadar santralimizde üretilen kaliteli betonlarımızı son teknoloji pompa ve mikserle inşaatınıza kadar getirip teslim ediyoruz. Ayrıca inşaatınızdan arta kalan betonu geri alarak hesabınızdan düşüyoruz. Adres Erciş Adil Cevaz Yolu 20. kilometre Erciş. Adres 2 Beton Satış Bürosu Kentsel Dönüşüm Yanı Eroğlu Fırını Yanı. İrtibat telefonumuz 0532 605 5265.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
2: Pastalov, Erciş'e yakışanın en iyisi. Pastanemizde ve fırınımızda tüm mamullerimizin imalatını bu işin mutfağından yetişen ustalarımızla biz yapıyoruz. Tüm ekmek çeşitleri, doğum günü, düğün, nişan ve özel günleriniz için yaş pasta çeşitleri, tereyağlı ve diğer birçok tatlı çeşitleri, tüm kuru pasta çeşitleri, sınırsız soğuk ve sıcak içecek çeşitlerimizle, kafemizde, nezih bir ortamda işinin ehli personellerimizle sizlere hizmet sunmak bizim işimiz. Bizi tercih eden herkese teşekkür ediyoruz. Pastalo, Banyolu Caddesi, Tenzili Anaokulu karşısı. Telefon 0541 306 44 39.
3: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
4: Star FM. Star FM.

0: Araz Beton Erciş'te TSE standartlarındaki laboratuvarlarımızda son sistem cihaz ve aletlerle test edilen beton çeşitlerimizle siz bölge halkımıza hizmet vermekteyiz. 4 çeşit kırma taş agregayla C20 beton sınıfından C50 beton sınıfına kadar santralimizde üretilen kaliteli betonlarımızı son teknoloji pompa ve mikserle inşaatınıza kadar getirip teslim ediyoruz. Ayrıca inşaatınızdan arta kalan betonu geri alarak hesabınızdan düşüyoruz. Adres Erciş Adil Cevaz Yolu 20. kilometre Erciş. Adres 2 Beton Satış Bürosu Kentsel Dönüşüm Yanı Eroğlu Fırını Yanı. İrtibat telefonumuz 0532 605 52 65.
1: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM. Doğu'nun güçlü sesi Erciş Star FM.

0: Erciş'te kaliteyi ilke edinip kaliteyi en uygun fiyata siz değerli halkımıza sunan Malof Vişne.
1: Erciş'te açılışının birinci yılında sizlerden duyduğu memnuniyeti gururla taşıyıp ikinci yılımızda sizlere en iyisini sunmak için hizmetlerimize devam ediyoruz.
0: Malof Vişne'de binlerce ürünü Erciş'te hiçbir yerde bulamayacağınız çok fiyatlarla hizmetinize sunuyoruz. Malof Vişne, kalite, uygun fiyat bu adreste.
1: Adres Kışla Caddesi Delibaş Petrol Karşısı.
0: Malof Vişne.
1: Herkes Vişne'de. Sen neredesin?
2: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yas...

0: kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenli hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Tina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Araz Beton Erciş'te TSE standartlarındaki laboratuvarlarımızda son sistem cihaz ve aletlerle test edilen beton çeşitlerimizle siz bölge halkımıza hizmet vermekteyiz. 4 çeşit kırma taş agregayla C20 beton sınıfından C50 beton sınıfına kadar santralimizde üretilen kaliteli betonlarımızı son teknoloji pompa ve mikserle inşaatınıza kadar getirip teslim ediyoruz. Ayrıca inşaatınızdan arsa kalan betonu geri alarak hesabınızdan düşüyoruz. Adres Erciş Adil Cevaz Yolu 20. kilometre Erciş. İrtibat telefonumuz 0532 605 52 65.
2: Kaliteye uygun fiyata siz Erciş halkının hizmetine sunan Yataş Divan Ev Mobilya'da kaçırılmayacak fırsatlar başladı. Depo teşhir indirimlerimiz başlamış olup stokları eritiyoruz. Kampanya süresince dev indirimleri Yataş Divan Ev Mobilya farkıyla siz Erciş halkının hizmetine sunuyoruz. Adres Van Yolu Bulvarı, Kara Yusuf Bey Bulvarı, Alfemo Mobilya yanı Erciş.
3: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
4: Star FM. Star FM.

0: Alfemo'dan birinci mobilya karnavalı. %30, %40, %50'ye varan indirimlerimizle 24 bin TL'ye varan hediye çeki imkanlarıyla sizlerleyiz. 60 bin TL'ye varan alışverişlerinizde 6 bin TL hediye çeki kazanma şansı Alfemo'da. Alfemo Erciş Bayi hizmetinize açıldı. Yatak odası, oturma grupları, yemek odaları, genç odaları çeşitlerimiz, Merinos Padişah halı çeşitlerimiz, köşe L takımları çeşitlerinde binlerce ürünle hizmetinizdeyiz. Kartsız, kredisiz, kefilsiz, 15 ay taksit imkanıyla tüm ürünlerimizi hizmetinize sunuyoruz. Açılışa özel %20 artı 15 indirimlerimiz tüm ürünlerimizde uygulanacaktır. Kaliteyi uygun fiyata sizlere sunuyoruz. Her şehre bir Alfemo yakışır. Adres Vanyolu Mahallesi, Vanyolu Caddesi, Yataş Divan Ev Mobilya Yanı, Erciş.
1: Yolcu taşımacılığı sektöründe profesyonel ekibi ve hizmet kalitesiyle uluslararası norm ve standartlara uygun yolcusu ve çalışanlarına mal olmuş, yenilikçi ve temel değerlere saygılı bir anlayışla hizmet veren Öz Erciş Seyahat Otobüs İşletmesi her gün saat 10.30'da Bitlis, Diyarbakır, Urfa, Antep, Adana, Mersin, Anamur, Manavgat, Antalya, saat 10.30'da Muş, Bingöl, Elazığ, Malatya, Kayseri, Ankara, Bolu, İzmit, Adapazarı, İstanbul, saat 10.30'da Ağrı, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Konya, Aksaray, Dinar, Denizli, Aydın, Nazilli, Söke, Didim, Bodrum, saat 11'de Muş, Bingöl, Elazığ, Malatya, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Konya, Akşehir, Afyon, Uşak, Turgutlu, Salihli, İzmir, saat 11, Erzurum, Erzincan, Sivas, Yozgat, Ankara, Eskişehir, Bursa, saat 12, Ağrı, Erzurum, Refahiye, Suşehri, Erbaa, Niksar, Amasya, Merzifon, Tosya, Bolu, İzmit, Adapazarı, İstanbul, saat 13.30'da Tatvan, Muş, Solhan, Bingöl, Elazığ, Malatya, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, saat 14.30, Ağrı, Erzurum, Erzincan, Sivas, Yozgat, Ankara, saat 16, Ağrı, Erzurum, Erzincan, Bolu, İzmit, Sakarya, İstanbul, saat 17'de Aldi Cavaz, Ahlat, Tatvan, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Urfa, Antep, Osmaniye, Adana, Tarsus, Mersin yolunda. Özlemleri sevgiye dönüştüren kuruluş Öz Erciş Seyahat.
2: Merkez irtibat telefonlarımız 0432 351 68 86 351 97 99 0533 204 15 22 Otogar 0432 351 22 65 351 22 65 0533 204 15 25 Otogar şube 0432 351 15 65 354 29 75 354 27 69 Erciş.
3: Pastalo, Erciş'e yakışanın en iyisi. Pastanemizde ve fırınımızda tüm mamullerimizin imalatını bu işin mutfağından yetişen ustalarımızla biz yapıyoruz. Tüm ekmek çeşitleri, doğum günü, düğün, nişan ve özel günleriniz için yaş pasta çeşitleri, tereyağlı ve diğer birçok tatlı çeşitleri, tüm kuru pasta çeşitleri, sınırsız soğuk ve sıcak içecek çeşitlerimizle, kafemizde, nezih bir ortamda işinin ehli personellerimizle sizlere hizmet sunmak bizim işimiz. Bizi tercih eden herkese teşekkür ediyoruz. Pastalo, Banyolu Caddesi, Tenzile Anaokulu karşısı. Telefon 0541 306 44 39.
4: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM. Doğu'nun güçlü sesi Erciş Star FM.

ben. Selam olsun sana bu uzak geceden. Resimlerin ince bir bir yerinden. Mektuplar yakıldı küllerinde ben. Resimlerin ince bir bir yerinden. Mektup

0: Doğunun güçlü sesi Erciş Star FM. Doğunun güçlü sesi Erciş Star FM.
1: İlaç gibi radyo. İlaç gibi radyo.
0: Doğunun güçlü sesi Erciş Star FM.
1: Star FM. Star FM.
0: Doğunun güçlü sesi Erciş Star FM.
1: Star. Doğru karar.
2: Size yeter.
3: 95.5 Star FM size yeter. 95.5
2: size yeter.

Sen benim gözümde bir hiçsin artık. Nefretim aşkımı aştı bu gece. Bugünkü sözlerin söz müydü artık? Son sözün sabrımı aştı bu gece. Kolayca bitsin bu diyemedin de salladın savurdun basiretsizce. Hiç mi ders almadın onca gezdik de? Yağmurun rahmeti aştı bu gece. Yürümeyen miydi ilişkimiz mi? Günüm sensiz bomboş değişimiz mi? Sensiz yaşayamam çelişkimiz mi? Yalanın doğrunu aştı bu gece. Evlenmek hayali kapımdaydı. Giriş kat evimin boyası yeni. Mobilyanın takımını alınmış idi. Vuslatım tadını aştı bu gece. Yemedim yedirdim ne varsa sana. Üç kuruşum olsa verirdim daha. Memurdum yoksuldum hatırlasana. Hafızam haddini aştı.

Gözlerim donmuş, üşümüştüm de. Gece yatamamış, üzülmüştüm de. Bir ay oruç tutup yememiştim de. O çizmen boyunu aştı bu gece. Yapılan söylenmez, gelmezmiş dile. Allah'tan beklenir kul bilmese de. Kızgınlığım buna sebep ise de. Sabrım niyadını aştı bu gece. Onca gez toz bende, seviyorum de. Sonra git nişanlan bir de ona de. Şerefsizlik değil nedir bu söyle. Küfrüm edebimi aştı bu gece. Sana son bir sözüm nasihatim var. Aldığım ahlakla bir terbiyem var. Seni doğuran ana deyip geçmek var. Saygım adabımı tuttu bu gece. Gönlümün romanı bitti bu gece. Hangisine yansam şimdi gün gece? Ömrümden 5 yıl gitti bu gece.

0: Erciş'te kaliteyi ilke edinip kaliteyi en uygun fiyata siz değerli halkımıza sunan Malof Vişne.
1: Erciş'te açılışının birinci yılında sizlerden duyduğu memnuniyeti gururla taşıyıp ikinci yılımızda sizlere en iyisini sunmak için hizmetlerimize devam ediyoruz.
0: Malof Vişne'de binlerce ürünü Erciş'te hiçbir yerde bulamayacağınız çok fiyatlarla hizmetinize sunuyoruz. Malof Vişne, kalite, uygun fiyat bu adreste.
1: Adres Kışla Caddesi Delibaş Petrol Karşısı.
0: Malof Vişne.
1: Herkes Vişne'de. Sen neredesin?
0: Erciş ve çevresine müjde. Mobilyada kalite ve şıklık artık çok daha yakınınızda.
1: Silahtaroğlu Mobilya Fabrikası Erciş'te hizmet vermeye başladı. Ev ve ofisiniz için aradığınız her şey şimdi tek bir çatı altında.
0: Mutfak dolapları, banyo dolapları, ofis mobilyaları, yatak odası, giyinme odası, vestiyer, kiler, TV üniteleri ve berjerler.
1: Modern tasarımlar, kaliteli işçilik ve fabrikadan direkt satış avantajı. Erciş ve bölge halkı için büyük kolaylık, büyük fırsat.
0: Hayalinizdeki mobilya için doğru adres, organize sanayi sitesi, Silahtaroğlu Mobilya Fabrikası Erciş.
1: Ziyaret edin, kaliteyi yerinde görün. Silahtaroğlu Mobilya, evinize değer katar. İletişim 0544 383 51 23. Silahtaroğlu.com.tr.
2: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
3: Star. Doğru karar.

0: var.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.

0: Yataş Divan Ev Mobilya Erciş'te. Kaliteyi sizlere çok uygun fiyata sunan Yataş Divan Ev Mobilya'da tüm ürünlerimizde açılışa özel şok indirimlerimiz devam ediyor. Yatak odaları, yemek odaları, oturma grupları, köşe L takımları, genç odası çeşitleri, ev tekstili, yatak, baza, başlık çeşitlerindeki binlerce ürünle hizmetinizdeyiz. Adres Van Yolu Caddesi, Kara Yusuf Bey Bulvarı, Alfemo Mobilya Yanı.
1: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM. 95.5

kalbime kapılırdım. Ama sonra sen çıktın karşıma. Bunu sen kalbime girince anladım. İşte yine bir başlangıç daha. Ama bu sefer eminim. Bu sefer keşke demeyeceğim.

0: firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
1: Star FM.

sen. Selam olsun sana bu uzak geceden. Resimlerin ince bir bir yerinden. Mektuplar yakıldı küllerinde ben. Resimlerin ince bir bir yerinden. Mektup

0: Yataş Divan Ev Mobilya Erciş'te. Kaliteyi sizlere çok uygun fiyata sunan Yataş Divan Ev Mobilya'da tüm ürünlerimizde açılışa özel şok indirimlerimiz devam ediyor. Yatak odaları, yemek odaları, oturma grupları, köşe L takımları, genç odası çeşitleri, ev tekstili, yatak, baza, başlık çeşitlerindeki binlerce ürünle hizmetinizdeyiz. Adres Van Yolu Caddesi, Kara Yusuf Bey Bulvarı, Alfema Mobilya Yanı.
1: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM. 95.5.

şadim. Gece muhri saklar suyu, yaktın yine doymadım. Karnı büyüyüp kocadım.

Sen sıkıntıdaysan ben zordayım. Sen ateşteysen ben kordayım. Bir gün bu dünyadan göçüp gidersen, bil ki ben senden önce oradayım.

Keşke biraz daha kalabilseydin. Yalnızlığımı biraz daha erteleseydin. Bu ne aceledir be sevgili. Daha sonbahar gelmedi ki. Nereye? Bir daha göremeyecek miyim seni? Görsem de tutamayacak mıyım ellerini? Kal biraz daha ne olur. Daha sonbahar gelmedi ki.

Duymuyor musun bu acı çığlığı? Görmüyor musun perişanlığımı? Toprağa dökülen gözyaşlarımı? Daha sonbahar gelmedi ki. Nereye? Bu muydu senin sözün? Bu kadar mıydı senin sevgin? Bu kadar ucuz, bu kadar yalan, bu kadar alçak, bu kadar şerefsiz miydi? Daha sonbahar gelmedi sevgilim.

gitmekte karar mısın anlaşılan? Arkanı dönüp uzaklaşırken benden alnına kondurduğum öpücükleri hayal et. Yarı yolda anlayacaksın yıllardır anlam veremediğin sözlerimi. Geri döneceksin hemen. Unutma, döndüğünde ruhsuz bir beden bulacaksın bıraktığın yerde. Sonbahar gelmiş, gelmiş de geçmiş anlaşılan. Hoşça kal gönülsüzüm, hoşça kal güzel gözlüm, hoşça kal.

Ben seni sevemem sosyete güzeli. Yaşayamam dilediğin sevginin çevresinde. Önce sever gibi görünüp sonra arkamdan kahkahalarla güldürtmen seni. Hem söyler misin sen, ne zamandan beri aşka inanır oldun? Hangi diskoteklerde unuttun sevgililerini? Okul yoluna alışabildin mi? Annen son verebildi mi konker partilerine? Baban, sakın aşık olma ha, diyor mu hala? Hadi, yine dik başlı ol ilk günkü gibi. Yine söyle saf bir köylü çocuğu olduğunu. Hem haksız da değilsin ki bu sözlerinde. Sen kuşların cıvıltıları arasında, bembeyaz bir villada, çiçeklerin ortasında şeref verdin dünyaya. Ben ise bahtım gibi kapkara bir kış gecesi, sokaklara çamurların aktığı, kerpiçli bir damda, 70'lik

Dedem Mehmet Kuli, Hızır aleyhisselam yoldaşın ola derdi. Benim vaktimi geçireceğim bir süs köpeğim olmadı. Ama dağlarda arkadaşım Karabaş vardı, mertti üstelik. Biz sevincimizden kahkaha yerine dişimizin görünmeyeceği bir şekilde yanağımızı yukarı çekerek gözümüzü kısıp tebessüm ederdik akızım. Yani sosyete güzeli, bizim evden kesik çakal uluması gibi kahkaha hiç yükselmedi. Yürek yaralıydı bizde, can son nefesine kadar asi bir savaşçıydı. Biz merhametimizin güzelliğinden, yüreğimizin asilliğinden hiçbir şey kaybetmedik sosyete güzeli. Biz kokteyllerde kanepe yemedik, annemin kara fırın dediği sobamızda yaptığı ekmekleri yerdik. Bazen namerdin düşüncesine malzeme olmamak için simit yer, sonra da kürdanla uğraşırken keçi eti de pek sertmiş derdik. Simit yerdik, simit yerdik ama gururlu ve namusluydu gözlerimiz sosyete güzeli.

söylesene sosyete güzeli. Sen hiç 8 kilometreyi sevda türküleri söyleyerek yürüdün mü? Sen hiç olmayan çorabının yırtığı görünmesin diye ayak parmaklarını yırtık ayakkabında yumup gururunu korudun mu? Söyle sosyete güzeli. Ben mum ışığında ders çalışırken sen mum ışığında istakoz yiyip kırmızı şarapla geceyi kucaklıyordun. Boş ver be sosyete güzeli. Ben seni sevemem ki. Hem senin dünyaya gelişini şampanya patlatarak, benim dünyaya gelişimi ise silah patlatarak kutlarlardı töremizce. Dedim ya, neyime gerek senin gibi sevgili. Senin modeli geçmiş diye binmediğin arabaların ben arkasından bakarak giderirdim hasretimi. Neyime gerek senin gibi sevgili. Neyime gerek. Senin çevrende bu kadar entelektüel ve dalsaklar dururken ben seni sevemem sosyete güzeli. Ben seni sevemem sosyete güzeli.

senden başka yar bilmem. Ömür boyu gözüme bak de yeter. Bakarım başı gözüm üstüne. İster aşk denizine, ister hicran gölüne, ak de yeter. Akarım başı gözüm üstüne. Yılda bir olsa bile seviyorum de hele. Senden gelmişse eğer sefadır bana çile. Yalnız kalbimi değil, koca dünyayı bile. Yak de yeter, yakarım başı gözüm üstüne. Başı gözüm üstüne. Yeter ki sen bekle de, hiç kalır sabır taşı. Küçük bir umut bile olur gönül yoldaşı. Razıyım ömür boyu, gece gündüz gözyaşı. Dök de yeter, dökerim başı gözüm üstüne.

Biliyorum. Biliyorum bu aşkın yalnız sensin galibi. Her derdine razıyım, çıkmasın tek talibi. Varsın yağmur yağmasın, sen iste şimşek gibi çak de yeter. Çakarım başım gözüm üstüne. Tek söz etmem bu sevda vursa beni her yandan. Tanrım beni korusun benden bıktığın andan. Ne kadar sevsem bile bir gün olur dünyandan. Çık de yeter, çıkarım başım gözüm üstüne. Biliyorum sevgili, gönlümde yerim gurbet. İster sılaya çağır, ister her gün sürgün et. Sen mutlu ol bir tanem, ben ömür boyu hasret. Çek de yeter, çekerim başım gözüm üstüne. Seni bu kadar sevmek yalnız benim günahım. Hiç şikayet ettim mi? Bir gün çıktı mı ahım? Bir elinde yüreğim, bir elinde silahım. Sık de yeter, sıkarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne.

0: en güzel duyguları Rengarenk şu hayatımı Hepsini ben sende gördüm Ağlayan şu gözlerimin Şu en acı hislerimin Pınarını silmeyi sende öğrendim Sen benimsin hayal gözlüm Şu yarınlar ikimizin Sensiz olmak asla olmaz Ben senden hiç ayrılamam ki Ben senden hiç ayrılamam
1: Star FM, Star FM.

ömrümün en güzel senelerini alıp da gittiniz bu şehir ve sen. Gönlümün en masum umutlarını salıp da gittiniz bu şehir ve sen. Döktüğüm yaşlara aldırmadınız, giden gençliğime acımadınız, düştüğüm yerlerden kaldırmadınız, basıp da gittiniz bu şehir ve sen. Beni iyi tanır bu kaldırımlar, bu kuytu köşeler, bu taş sokaklar. Sizlerden bir ömür alacağım var, çalıp da gittiniz bu şehir ve sen. Bağlayıp durdunuz hep ellerimi, delik deşik ettiniz seven kalbimi. İçimde dağ gibi hayallerimi yıkıp da gittiniz bu şehir ve sen. Biriniz sağırdı duvardan bile, biriniz kalpsizdi taşlardan bile. En acı dertleri dizip önüme, kaçıp da gittiniz bu şehir ve sen. Kimsesiz yalnızdım kollarınızda, her şeyi, her şeyi kaybettim yollarınızda. Şimdi son bir hesap var aramızda, vermeden gittiniz bu şehir ve sen. Ben yine yaşarım içimde yaslı, ya siz neylersiniz bu ihtirasla? Bir daha dönmek mi, bir daha dönmek mi buraya asla? İçimde bittiniz bu şehir ve sen, kaybolup gittiniz.